0: annetek üresen arra kérem, legyen aztán egyszer ugyanott és egyedül a Krisztus téren. Ne völni át a né, annetek üresen itt a múlt héten, a Krisztus téren. Én elkértem, látják majd az a né, annetek üresen arra kérem, legyen aztán egyszer ugyanott és egyedül a Krisztus téren.
1: Pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua, pua